0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet

Seni vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çarpık zihniyet olarak niteledi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı ihracat rekorunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklamasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail'i ırkçı Bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi Milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masarva Mansur'a "buradan defol" diyerek hakaretler yağdırdı. İngiltere'de polis verileri çalındı. 100 bin polisin bilgileri siber saldırganlar tarafından karanlık ağa sızdırıldı. Spor. Avrupa Kupalarında play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elenmesi halinde play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kralov'u elemesi durumunda play-off turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Haberleri dinlediniz.

Sabahın Namesi. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın. Ağustos sabahının aydınlığını Türk musikisinin gönüllere dokunan ezgileriyle karşılıyor Sabahın Namesi'nde siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Efendim programımızın yapımcısı Alpas Ankara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırladığımız Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dileriz ki bu sabah kalbinize huzur, yolunuza kolaylık ve gününüze güzellik katsın. Şimdi sözü musikimize bırakıyor. Günün ilk namesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Neves Erkökteş'in Hicazkar eseriyle Gökhan Sezen geliyor huzurlarınıza. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık kalbine dolsam.

Sevgili dinleyenler, Türk Sanat Müzesi'nin sevilen şarkıları ve değerli sanatçılarımızın unutulmaz yorumlarıyla saat 10'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Sizler de armağan etmek istediğiniz şarkıları ve selamlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle Üstad Saadettin Kaynağ'ın Hicazkar şarkısını dinliyoruz. Çiğdem Yarkın söylüyor. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

sesi Alaaddin Yavaşço'ya ait Hicazkar şarkıyı Hasan Eylan seslendirdi. Efendim yeni bir gün, yeni umutlar ve yeni güzellikler getirirken evlerinde güne hazırlanan, iş yerlerinde mesaisine başlayan, yollarda sevdiklerine kavuşmak için yol olan ve Türkiye'nin dört bir yanında bizlere aynı namede buluşan tüm dinleyenlerimize gönülden sevgilerimizi gönderiyoruz. Sabahın namisinde güftesi ve bestesi Numan Ağa'ya ait Hicazkar şarkıyı dinliyoruz şimdi. Güzin değişmez söylüyor. Ben sözüne bağlamam bel pek bir vakit duyar engel.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız eserleri TRT Name'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında Melihat Gülses, Hicazkar makamındaki sevilen şarkıyı seslendiriyor şimdi. Bir yar sevdim, Kuşadalı.

Efendim sabah usul usul günün ritmini kurarken evlerde ilk yudumların huzuru, gönüllerde yeni bir günün ümidi var. Biz de Türk musikisinin gönle dokunan nameleriyle bu güzel sabahın sesi olmaya, sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Erkan Gökçeli şimdi sevgili yönetmenimiz sabahın namesinde Müzeyyen Senar'ın unutulmaz sesinden güzel bir şarkı hazırladı sizler için. Hicazkar eseri dinliyoruz. İzmir'in içinde vurdular beni.

Sevgili dinleyenler, hayatın en içten sesi belki de anne diye başlayan o ilk sestir. Sabahın namesine şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı emeği, sabrı ve şefkatiyle hayatımıza dokunan bütün annelere armağan ediyoruz. Mine Geçili güftesi ve bestesi Özcan Korkut'a ait Hicazkar şarkıyı seslendiriyor.

Sabri Süha Ansen'in Hicazkar şarkısını Alp Arslan seslendirdi. Sabahın Namesi'nde günün ilk saatlerini birlikte paylaşmayı sürdürüyoruz. Belki kahveniz elinizde, belki de güne kısa bir mola verdiniz. Şimdi kahvenize ya da çayınıza eşlik edecek güzel bir şarkıya kulak veriyoruz. Güftesi ve bestesi Adnan Ergil'e ait eseri Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Böyle ayrılık olmaz.

0: Hani ellerin nerede? Hani huzur buldum? Güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin, nerede? Ah, hani verdiğin sözler? Hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin? Nerede?
1: Güçlü sesi ve Türk sanat müziğine kattığı değerle hafızalarımızda özel bir yer edinen Muazzez Abacı'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Sabahın namesinde şimdi kıymetli sanatçımızın sesinden Selami Şahin'in Sevlen şarkısını dinliyoruz. Sen gittin ya, yaşantımın bir anlamı kalmadı.

Efendim şimdi sabahın namesinde günün en zarif anına, günün kelimesi bölümüne geldik. Günün incisi Ağustos. Ağustos yaz mevsiminin olgunluk zamanıdır. Güneşin en cömert, toprağın en bereketli olduğu günleri simgeliyor. Bir yanda hasadın sevinci, bir yanda yazın yavaş yavaş son demlerine yaklaştığını hatırlatan tatlı bir hüzün taşır içinde. Belki de bu yüzden Ağustos, emeğin karşılığını, sabrın ve zamanın kıymetini anlatan en güzel aylardan biridir. Sabahın namesinde Aylin Şengün Taşçı, Zeki Duygulu'nun Kürdili İcazkar şarkısını seslendiriyor şimdi. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk saatlerinde direksiyon başında olan, mesaisine yetişmeye çalışan ya da sevdiklerine doğru yola çıkan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, yolculuğunuza Türk sanat müziğinin zarif nameleri eşlik etsin. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Ümit Koroğlu, güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürti şarkıyı seslendiriyor sizin için. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma.

Güfte Mehmet Erbulan, beste İsmet Nedim Saatçi, Muhayyer Kürdi makamındaki sevilen şarkıyı eşlik ediyoruz. Şimdi sabahın namesinde Ayfer Er geliyor mikrofona. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım.

Kıymetli yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun seçmiş olduğu güzel eserlerle yeni güne birlikte eşlik etmeyi sürdürüyoruz efendim. Hayatın telaşı içinde kendimizi ayırdık.

yaptığımız bu kısa molada bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Mutsal Öztürk'ün Nihavend Makam'da notayı aldığı şarkıyı dinliyoruz şimdi. Hasan Eylen söylüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm radyo dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Efendim birazdan sabahın namesinde istek zamanına geçiyor. Sevdiğiniz şarkılara yer veriyor ve sizden gelen kıymetli iletileri birlikte paylaşıyoruz. Şimdi Nesrin Sipahi'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Selahattin Sarıkaya'ya ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızlar.

0: İstek zamanı.
1: Efendim TRT Name'de sözü siz değerli dinleyenlerimize bırakıyoruz şimdi. Sosyal medyadan ilettiğiniz iletiler bu sabah da gönlümüzü ısıtıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selam ve iyi dilekler için teşekkür ediyoruz.

aynı namide buluşmanın da sevincini yaşıyoruz. İstek zamanında ilk olarak Mersin'in Çamlıyayla ilçesinden Yasemin Yiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı torunlarına, eşine, kızlarına ve Türkiye'min güzel insanlarına armağan ediyorum demiş. Melihat Gülses'in icrasıyla. Güftesi Hüseyin Suat Yalçın'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait icaz şarkıyı dinleyeceğiz. Fethiye'den Bayram Gökçen'de torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a da birlikte Metehan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Ormanbey Köyü'nden İlyas Aydın sıradaki eseri, İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, Doğan Güneş, Ali Yanık, Ali Balkış, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Durak Çağatay ve TRT Name dostlarına ortak etmiş. Muharrem Yorulmaz bizlere günaydın diyor Ankara'ya. Kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor dinleyicimiz. Son olarak Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü de yine sevdiklerine bu şarkıyı armağan ediyor. Melihat Gülses'in icrasıyla dinliyoruz. Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül.

8.14'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde Türk sanat müziğinin sevilen şarkıları eşliğinde programımız devam ediyor. İhsan Özdoğan bizlere Gülşehir Nevşehir'den merhaba diyen dinleyicimiz sevdiklerini ve dostlarını armağan ediyor bu şarkıyı. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı aynı zamanda İhsan Demircioğlu Antalya Side'den tüm dostlarını selamlamış, TRT İzmir Radyosu'na sevgilerini gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim İzmir'den Balamir Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Neşe Öztaş'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Dinleyicimiz bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. TAK Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir 37, Adana 35, Ankara 34, Zonguldak 27, Samsun 29, Erzurum 33, Diyarbakır 42, Siirt 41, Şanlıurfa az bulutlu ve açık 43 derece olacak. Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde istek zamanına yeniden dönüyoruz efendim. Saat 10'a kadar sizlerden gelen istekleri ve selamları paylaşmaya devam ediyor. Gönlünüzden geçen bütün güzel şarkılara da yer vermek istiyoruz. Ancak yoğun mesaj akışı nedeniyle yetişemediğimiz iletiler olursa anlayışınıza sığınıyoruz. Şimdi sabahın namesini Hüner Coşkuner, güftesi Şerafettin Aydın'a, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Kürdiliş Asker şarkıyı söylüyor. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Çeşme Şifni'den Doğan Çizmeci sabahın ilk ışıklarıyla gönül dolusu selamlar gönderiyor tüm sevdiklerine. Efendim, günün ilk namesi programı hazırlayan sunan bizlere teşekkür etmişler. Alp Aslan Kara İbrahimoğlu'na, sevgili Erkan Gökçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Aynı zamanda eşi Gülsüm Çizmeci ve TRT Name sayfasındaki tüm gönül dostlarına armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Eskişehir'den İbrahim Kaçar yine sevdiklerine günaydın diyor. Niğde'den Huriye Özer, Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt, yine TRT Name dostlarıyla birlikte bütün güzel şarkılara ortak oluyor. Teşekkür ediyoruz kıymetli ve değerli sözleriniz için. Efendim, Erdek'ten Gülsefa Koç Yiğit Can Polat'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Tüm sevdiklerini ortak ediyor bu şarkıya. Güftesi Vural Şahin'e, bestesi Tunca Yüksel'e ait Nihavend Tango'yu dinliyoruz. El eleyiz, göz gözeyiz, aman nazar değmesin.

gözeyiz, aman nazar değmesin, sessiz dinleyicilerimize de armağanımız olsun bu güzel şarkı. Efendim, Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Safvet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan, aynı zamanda tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait şarkıyı Hasan Eğli'nin icrasıyla dinleyeceğiz. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen de sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Bugün dinleteceğiniz tüm şarkıları TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Hüseyin Tadu'ya armağan etmek isterim demiş. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam yine bizlere günaydın diyor. Gurbetteki Hacı Beşirli köylülerine armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz ve güzel dilekleriniz için. Şimdi Hasan Eğlen geliyor mikrofona. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım, seninle yaşadım ilk heyecanı.

İstanbul Ataköy'den Mehmet Acarcan'ın isteğiydi bu. Güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Cazkar eseri Emel Sayın'ın icrasıyla dinledik. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Efendim Hatay Antakya'dan Mehmet Anız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Zeki Duygulu'nun Uşak eserini Süheyla Eren'in icrasıyla dinleyeceğiz. TRT Nami Dostları'ndan Meral Özhan, Hatice Okur, Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, Maya Türköz, Sıdıka Tavukçu, Ayla Seyhan, Seniha Cengizhan, Güler Sunar Karahan ve tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Hatay Antakya'ya da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz de var elbette. Dinar Hacı Beşirli köyünden Ümit Bey bizlere günaydın demişti. Aynı zamanda bakıyoruz şimdi. İzmir'den Savaş Özat'a, yine İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı bu şarkıya ortak oluyor. Ceylan Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan günaydın diyor. TRT Name dostlarına, ailesine, öğretmen arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı, Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan tüm sevdiklerine yine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Aleyna Aydemir, oğlu Atalay Aydemir'e ve sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den, eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomru Özdil Mahallesi sakinlerine armağan etmiş. Fatsa'dan Hüseyin Kaya Şipşak, yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Fatsa Devlet Hastanesi dolmuş hattı çalışanlarına armağan ediyor. Kolaylıklar diliyoruz ve bu şarkıyı sizi de ortak ediyoruz. İskenderun'dan İbrahim Halil Civak, aynı zamanda Zeki Özceylan eşi Süheyla Hanım, oğlu Emre, gelini Özge, torunu Mavi Özceylan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Süheyla Eren'in icrasıyla. Selam vermeden gelip geçersin, masum kalbimi delip geçersin.

0: İstek zamanı.
1: Efendim, Bol Vakin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Tüm sevdiklerini ortak ediyor bu şarkıya dinleyicimiz. Aynı zamanda Altın Ordu'dan Ekrem Mert de bu şarkıyı dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uza sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, aynı zamanda TRT Name dinleyen herkes için gelsin demiş. Gaziantep'ten Ali Özyener bizlere günaydın diyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki şarkıyı Şevki Şahinoğlu, Hasan İlhan ve Oğuz Onur'a armağan etmiş. İzmir'den Canan Çelik yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Denizli Sarayköy günaydın diyor Gülten Doğru. Nermin Tokat, İlk Nur, Sevgi ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İbrahim Halil Zengin yine Gaziantep'ten bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM korosundaki arkadaşlarına, ayrıca Erol Karabay, Ali Özyener ve kıymetli eşim Bilgi Hanım ve kızım Özge Nur'a armağan olsun güzel şarkı demiş. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay dostlarını selamlıyor ve bu şarkıyı Özmeltem sitesi sakinlerine armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı, Afyon İşçihisar'dan Recep Kalk.

Başkan Tokat Niksarca Miçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner Niksarlı dostlarına, Adana'daki sevdiklerine selamlarını gönderiyor. Bizden istediğiniz şarkıya mutlaka yer vereceğiz ama eğer yetiştiremezsek de bu şarkıyı size armağan ediyoruz. Ali Yöntem Bucak'tan Sabahın Namesi dinleyicilerine günaydın diyor. Ahmet Özçelik, Selahattin Erzi, Zafer Özkara, Fatma Çan, Meral Özhan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz şimdi. Gökhan Sezen'in icrasıyla güftesi Nuriye Eracar'a, bestesi Necip Gülses'e ait Gürdili Cazkar eseri. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman.

Uşak'tan Meral Özsan'ın isteğini yerine getiriyoruz Sabahınamesinde. Efendim, bu şarkıyı sevdiklerine, dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Uşağı kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Burdur Esenevler'den Zeki Gün ailesi ve TRT Name dostlarıyla birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan ediyor bu eseri. Ordu'dan Leyla Çabuk yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan İsteğini yerine getirmiştik. Sevdikleriyle birlikte güzel bir gün dileyelim dinleyicimize. Mersin Çamlıyayla ilçesinden yine bizlere merhaba diyor dinleyicimiz Gülser Hanım. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki koro, resim ve ritim kursu arkadaşlarına armağan etti bu şarkıyı. Sakarya Camii'den Zafer Özkara, Ali Yöntem, Şükrü Özdamar, Fatma Açan, Musa Özçelik, Mustafa Ayla Aydemir, Ümit Kaya Çelebi, Fevzi Akşen, Mustafa Kına ve yapım ekibine armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Emine Atamer, Papatyalar Kadar Duru Bir Gün Olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı da Semahat Bıyıklı, Seyran Yıldız ve Seyran Yıldız'a armağan ediyor. Taner Şen, Selim Bir Kayseri sabahından günaydın Burçin Hanım. Günaydın diyelim, Kayseri'ye de sevgi ve selamlarımızı gönderelim ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı size de armağan edelim. Efendim şimdi Umut Akyüreğin icrasıyla Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam.

0: TRT Name.
1: Efendim, Edirne'den Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Muazzez Ersoy'un icrasıyla Hüzzam Türkü'yü dinleyeceğiz. Bakalım bu şarkıya kimler ortak oluyor bu güzel Türkiye? Almanya'dan Fatma Ateşok sevdikleriyle birlikte TRT Name dostlarına armağan ediyor bu eseri. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya ailesi ve dostlarına armağan etmiş. Enis Türk İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan Güzel Ülkeme Günaydın derken sıradaki şarkıyı da eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Hatice Okur Antalya'dan bizlere günaydın demiş. Turunç kokulu sevgiler, selamlar. Güzel İzmir'e teşekkür ediyoruz kıymetli sözleriniz için. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Efendim, bu şarkıya yer veremeyeceğiz ama şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı size ortak ediyoruz. TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Neşeli, mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir gün diliyoruz size ve sevdiklerinize de. Aynı zamanda Zeki Başoğlu, Özgür Aldemir, Ömer Akaryalı, Özcan Afacan, Özçelik Okayar, Özkan Kana, Özkan Öztürk ve Öznür Sağduç'a armağan etmiş bu şarkıyı. İzzet Yücel bizlere günaydın diyor Beypazarı'ndan. Sevgiler olsun Beypazarı'na. Ümit Kaya Çelebi hayırlı günler diliyor. Mehmet Gücü Yener, Musa Özçelik, Zafer Özkara, Gülsefa Can Polat, Seniha Cengiz Han ve Meral Özsan ve Hatice Okur'a ve Hasende Karaşahin ve Nesrin Ilıca'a armağan etmiş bu şarkıyı. Ünye'den Ergin Hasdemir'de TRT Name dostlarına ve eşi Yusuf'e Hasdemir'e armağan etmiş bu şarkıyı. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu, eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim ve anam buradaki sevdiği herkese armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz Muazzez Ersoy'un icrasıyla. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası, hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

Efendim Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu eşi Medine Hanım'a, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan ediyordu bu şarkıyı. Abdü Orçin Hatay Antakya'dan bizlere günaydın diyor. Çorum'dan Osman Angay bu şarkıyı oğlu Ahmet Angay'a, kızı Rabia Narbana'ya ve torunları Rana ve Zeynep'e armağan etti. Aynı zamanda Adem Civelek Sivas'tan bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Şu an kahvaltıda çayımızı yudumluyoruz. Hem de sabahın namesi TRT Name'yi dinliyoruz. Ve sıradaki şarkıyı Civelek ailesine, kız kardeşim Meryem için ve şu an Ankara'daki kardeşim İlyas Civelek'e, Şükrü Civelek'e ve yeğenlerim Rümeysa, Fatma ve kız kardeşim Meryem için istiyorum demiş. Peki size de armağan ediyoruz. Osmaniye'den Fahri Özdemir eşi Fadime Hanım'la birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Antalya Korkut Eli'nden Hasan Cengiz Avdan Köyü'nden selam veriyor tüm sevdiklerine. Manisa'dan Salih Kurt ailesi ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Servet Şahin Kuşadası'ndan bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında Zehra Ganioğlu Altınoluk'tan günaydın diyor. Günaydın diyoruz biz de Altınoluk'taki tüm dinleyicilerimize. Efendim şimdi Müberra Değer'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşine armağan ediyor dinleyicimiz İhsan Güvenç'in icrasıyla dinleyeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Turhan Taşan'ın Muhayyer Kürdi şarkısını. Kalbim dayanmaz.

Adana'dan Selahattin Erzen'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Efendim bu şarkıyı eşi Yıldız Hanım'a ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu sıradaki eseri TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sıradaki şarkıyı eşi Meral'e ve oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı, eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten sevgilerini gönderiyor tüm dostlarına ve güzel bir gün diliyor. Şevki Şahinoğlu da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan, Avşinli müzikseverlere armağan etti bu şarkıyı. İzmir'den Maya Türköz, tüm sevdiklerine günaydın diyor. Şimdi Selahattin Erzen'in isteğini yerine getiriyoruz. Muazzez Abacı'nın sesinden güftesi Ünal Narçun'a, bestesi Selçuk Tekkaya ait şarkıyı dinliyoruz. Unuturum diye yorma kendini, her sevenle beni bir tutamazsın.

sorma, kederdeyim sorma, yangınlardayım zaman zaman, sorma.

Gültesi ve bestesi Sezen Aksu'ya ait Uşak eseri Zeki Müren'in icrasından dinledik. Efendim Dikili'den Güler Hanım'ın isteğiydi bu şarkı. Bu eseri TRT Name dostlarına, sevdiklerine armağan etti dinleyicimiz. Dikili'ye selamlarımızı gönderelim. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini gönderiyor ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Zeki Gül Eskişehir'den bizlere günaydın demiş. Aynı zamanda Ayla Seyhan, TRT Name dinleyen herkese günaydın. İyi ki varsınız diyor Samsun Terme yazlıklarından. Samsun Terme'ye de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gaziantep'ten Arzu Hanım bizlere günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Reyhan Baş, mutlu bir güne günaydın. Misafirlerim var Burçin Hanım, sizi dinliyoruz, teşekkür ederiz demiş. Her şey gönlünce olsun demişsiniz ya, her şey hepimizin gönlünce olsun. Talat Boztepe, Balıkesir Pelitköy sahilinden günaydın diyor. Eski dostlar şarkısını istemişsiniz efendim. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek şimdiki şarkıyla gönlünüzü almış olalım sizin de. Erbağ'dan Fikri Aksoy günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için ve şimdi Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM korusundaki arkadaşlarına, aynı zamanda Erol Karabay, Ali Özyener, kıymetli eşi Bilge Hanım ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor. Ve radyosunun başında bizleri sessiz bir şekilde dinleyen tüm radyo dostlarımıza da bu eserimiz armağan olsun. Güfte'ye aşık Emrah, beste Saadettin Kaynak, Muhayyer Kürdi şarkıyı Binip Utandı'nın icrasıyla dinliyoruz. Yine bahar oldu, coştu yüreğim, akar boz bulanık güzelle dereler.

0: İstek zamanı.
1: 9.37'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi. Instagram'daki dostlarımıza selam vereceğiz şimdi. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Bey sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Mersin'den Şahap Ünal torunu Ares için istemiş bu şarkıyı. Serkan Alkan Sivas'tan bizlere merhaba diyor. Emine Atamer Trabzon'dan sevgilerini göndermiş. Aynı zamanda Nidebor'dan Şükrü Özdamar TRT Name dostlarına ortak ediyor bu şarkıya. Finike'den Belal Taraz güzel programı dinliyoruz günaydın demiş. Finike'ye de selamlar olsun. Aynı zamanda Saadet Hanım Gaziantep'ten merhaba demiş. Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla güftesi İlkan Sana, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz şimdi. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.

sevgilim. Efendim, Antalya'dan Orhan Şencan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı dinleyicimiz TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Güftesi Cenab-ı Muhittin Kozanoğlu'na, bestesi Refik Fersan'a ait Acem Kürdi eseri. Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan seslendirecek. Aynı zamanda Osman Ölçer, Samsun'un ilk adımdan bizlere günaydın diyor. Ege'nin huzur kokan rüzgarlarını isteği İzmir Dikili'ye gönül dolusu selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Efendim, bu şarkıyı da İlker Tekin Türk'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz şimdi. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız, ölgün bakıyor, varsa uzak bir iki yıldız.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın amesinde şimdi Samsun'dan Seniha Cengiz Han. Bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut, Gürhan, Atakum TSM korusundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mesem Özşimşir'in icrasıyla. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdilici Asker şarkıyı dinliyoruz. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

Artık programımızın son dakikalarına yaklaştık. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz efendim. Bu şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan ediyor dinleyicimiz. Gaziantep'ten Ali Özyener, Mersin'den Gülten Duran, Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli,

Efendim 9.57'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Bolu'dan Polat Bey'in isteğiyle sizlere veda ediyoruz. Fatma ve Ahmet Kamil Karabeyoğlu'na armağan etmişti bu şarkıyı. Turhan Taşan'ın Nihavend eserini dinleyeceğiz. Dilek Özkan Emiroğlu'nun icrasıyla. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Teknik yönetimde Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Programımıza eşlik eden, mesajlarıyla programımıza değer veren tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni bir günde yeni namelerle buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz. Dilek Özkan Emiroğlu geliyor huzurlarınıza. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans, dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgilerini karanlık ağ sızdırdı. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik yapılan ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı gerçekleşmişti. Rusya ile Ukrayna arasında

Kiev'deki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentine hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Whiteberries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına ve geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Her şarkıda, her dizede kendimizden bir parça bulduğumuz, bizi duygudan duyguya sürükleyen, yaşama dair tüm hisleri beraberce paylaştığımız yepyeni bir yayınla huzurlarınızdayız. Geçmiş zaman olur ki yayın ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün yine harika bir müzik yolculuğu gerçekleştireceğiz sizlerle. Kürdeli icazkar ve Hicaz makamında şarkılarla evlerinize, iş yerlerinize, ofislerinize konuk olacağız. Evet, yayınımız Kürdeli İcazkar makamında bir eserle başlıyor. Değerli üstadlar Avni Anıl ve Tekin Gönenç'in ortak çalışmalarını sunacağız. Muazzez Abacı'nın o unutulmaz icrasıyla dinleyeceğiz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Meftunun oldu Meyveç'i ah sen, ayrılmam artık bir lasla senden. Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Kürdilici Asker şarkısını Nazan Sıvacı'dan dinledik. Efendim bu şarkı ve bu kayıt da sanatçının TRT tarafından 2015 yılında yayınlanan solo albümler serisinden bir kayıttı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine geçmişe uzanacağız. Bizi geçmişe götürecek o harika ses Behiye Akso'ya ait. Sanatçının ilk olarak 1972 yılında seslendirmiş olduğu, ardından güncel düzenlemelerde yeniden yayınlanan şarkısını dinleyeceğiz. Bir Baki Duyarlar bestesi. Kürdilici Asker makamındaki bu eserin güftesi ise Gonca Gül imzalı. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan değerli sanatkar İnci Çayırlı'ya kulak verdik. Kürdeli Cazgâr makamındaki Selahattin İçli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Efendim, birlikteliğimize yine Kürdeli Cazgâr şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Uykularım Kaçıyor albümünde yer vermiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısını dinliyoruz. Cemal Safi'nin unutulmaz dizeleriyle taçlanmış harika bir eser. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir diğer adıyla ne olursun?

Engin Çür'ün özlem dolu bestesinin güftesi Metin Pütmek imzalıydı ve bu sevilen şarkıda Gönül Aköz bizlerle birlikteydi. Şimdi zaman tünelinde 1986 yılına uzanalım. Zeki Müren'in Masal albümünde yer verdiği Tesellim Olsun şarkısını dinleyelim. Bir Erdoğan Berker bestesi. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Anladım git diyorsun, istemiyorsun. Anladım bitti bu aşk, bitti diyorsun. Madem ki gözyaşımı dindirmiyorsun, son bir defa gülümse, tesellim olsun.

Güneşi geceme misafir ettim. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim. Vedat Çetinkaya'nın güftesi Necla Ünal imzalı Kürdeli İcazkar şarkısında sanatçımızın kendisini dinledik. Bu kayıt aynı zamanda sanatçının Altın Şarkılar albümünde yer alan bir kayıttı. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın en güzel köşelerinden birine geldik. Bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde sizlerle yine anlamlı dizeler paylaşmak istiyoruz. Teknik yönetmenlerimizden Nihat Tuna'nın aynı zamanda bestelenen şiirlerinden biri Ah Be Gönül. Bu kaçıncı darbe, kaçıncı hüzün? Ateşlere attın gönül sen beni. Gülmeyecek belli kederli yüzün. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Çekilir mi şimdi bunca dert, keder? Değişir mi sandın gülmeyen kader? Bu son yangın var ya, hepsinden beter. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Yine aynı oyun, aldandın aşka. Var mı sandın boyun bükmeyen aşka? Terk edilen sensin, terk eden başka. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Bu güzel dizeler için Nihat Tuna'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikteliğimizin bu bölümünde Hicaz şarkılara kulak vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir Fethi Kara Mahmutoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Gönülden Gönüllere isimli bir gönül yazar albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Aşkıma yıllardır alışamadım, ömrümden af dile vefasız zaman. Zaman vefasız, hızla akıp geçiyor efendim ama bizler zamanın kıymetini, güzellikleri sarmalayarak, sevdiklerimizle yan yana olarak, hayatın tadını çıkararak anlamlandırmaya çalışıyoruz. Gelin yine yaşamın bize bahşettiği bu zaman dilimini şarkılarla, musikiyle güzelleştirmeye devam edelim. Evet, Metin Milli'yi dinledik, Ziya Taşkent'in unutulmaz şarkısında. Şimdi ise Hicaz makamında bir Ümit Mutlu şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özsan'ın 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı dinleyeceğiz. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini seslendirdi. Yine hareketli bir şarkıya kulak verdik değerli dostlarımız ve ritmimizi düşürmüyoruz. Bir başka sevilen Hicaz eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan Sana ait şarkısını dinleyeceğiz. Zekai Bey'in ilk olarak 1981 yılında yayınlanan Alın Yazımsın isimli albümünde seslendirdiği ve ardından Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde de yeniden düzenleyerek dinleyicileriyle buluşturdu o sevilen şarkıyı dinliyoruz beraberce. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm, gecem, dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum.

Yurdumuzun dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bizleri dinlemekte olan çok kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel şarkıların ardından yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Ve Gavsi Baykara'nın Süznak şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayacağız. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki, orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın'a kulak verdik. Ferit Sıdal'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait Süzünak şarkısıyla konuğumuz oldu kıymetli sanatçı. Bu güzel şarkıyla enerjimiz daha da arttı efendim. Şimdi ise bir parça ritmimizi düşürelim ve Zeki Müren'in unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim. Tabii ki Süzünak makamındaki bu şarkıyı aslında sahibinin sesinden dinlemeye alışkınız. Ama şimdi yine çok güzel bir icra ile geliyor huzurlarınıza Vedat Çetinkaya seslendiriyor. Vedat Çetinkaya'dan dinleyeceğimiz bu şarkı aynı zamanda sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde de yer alıyordu. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

Abenin Mor Çiçeğim, Süzenek makamındaki eseri İstanbul Radyosu'nun kıymetli sesi Serap Kuzey'den dinledik. Birlikteliğimize Suzi Dil makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Şimdi sevgili dinleyenler, Avni Anıl ve Tekin Gönenç'in yine çok güzel ve ortak bir çalışması, unutulmaz iki ustanın Türk müziğine miras bıraktığı şarkılardan biri, Tuğçe Pala ve Alparslan beraberce seslendiriyorlar. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın, senin saçların var, dalgın, ıslak gözlerin var.

ait olan Bimenşen'in Suzidi şarkısında Mehsem Özşimşir bizlerle birlikteydi. Geçmiş zaman olur ki programında nostaljik şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi yine özlemle hatırladığımız o eski günlere dönelim ve Nesrin Sipahi'nin sesinden unutulmaz bir esere kulak verelim. Sanatçı bu şarkısını ilk olarak 45'lik bir plakta seslendirdi. Ardından yeni düzenlemelerle tekrar dinleyicilerine sundu. Erdoğan Berker'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısında Nesrin Sipahi bizlerle. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere. Sana bahar, gül, bülbül, bana hep hasret düştü.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıda İnci Çayırlı bizlerle birlikteydi. Bu şarkıda sanatçının seçme eserlerinden oluşan ve 2012 yılında yayınlanan albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimize şimdi bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Hicaz makamındaki eserin güftesi Zekai Tunca ve Seyhan Girginer imzalı ve Nalan Altınörs'ün seslendirmiş olduğu bir kayıtla sizlere sunuyoruz bu eseri. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden.

Beste ve güftesi Amir Ateş'e ait Hicaz şarkıyı Seçil Heper'den dinledik. Seni ben unutmak istemedim ki. Yavaş yavaş programımızın son bölümlerine doğru yaklaşıyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2006 yılında bir mola veriyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Avni Anıl'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkısını Faruk Tunaz'ın Dinlenesi Şarkılar isimli albümünde seslendirmiş olduğu kayıtla sizlere sunuyoruz. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Halil Gürdal İnal'ın güftesi Vural Şahin'e ait Hicaz şarkısını dinledik. Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yer alan bir şarkıydı bu. Sevdanın yolunda son durağımsın diye seslendi sanatçı bizlere. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zekai Tuncay'ı konuk ediyoruz. Sanatçı 2000 tarihli Aşk Olsun albümünde yer verdiği bir Alaaddin Şensoy şarkısıyla konuğumuz oluyor. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Hasan Coşar'a ait. Ellerin yanında sitem eyleme.

Sevgili dostlar, bu güzel şarkının ardından ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Kürdili Cazkâr makamından Hicaz ve Süznak makamına uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Yurdumuzun dört bir köşesinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bizleri dinlemekte olan siz sevgili TRTname dostlarımız, hepiniz sağlıcakla kalın diyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken, siz değerli dinleyicilerimizi Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısında Zeki Müren ile baş başa bırakıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.

yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü.

0: günden yarına, törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi, Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.
1: TRT Name.
2: Saat 12.
1: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Beştepe'deki toplantı Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı

ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası vardı. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün ve yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerde şiddetli rüzgar beklendiğini belirtti. Orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Bu kritik günlerde tedbirin elden bırakılmaması çağrısı yaptı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. En düşük emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Yabancılara hileli satış yoluyla usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütü çökertildi. 16 ildeki operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Bu yöntemle usulsüz vatandaşlık alan 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptali için de çalışma başlatıldı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'i işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 19 Filistinli daha katledildi. Fas'tan İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'ya yönelik kitlesel göç Avrupa Birliği'nin gündeminde 22 üyenin acil tedbir talebi üzerine Avrupa Birliği İçişleri Bakanları bugün olağanüstü video konferans düzenliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Valkyries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: CRT Name.
1: Hoş Sada.

Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

İzmir'den TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz programımızdan herkese merhaba. Bir saat boyunca en güzel şarkılarımızla günün en güzel saatinde sizlere eşlik etmek için stüdyoda yerimizi aldık. O halde hemen tanışalım ve birlikteliğimizi başlatalım sevgili dostlar. Programımızın solisti Belgin Erol Gündoğdu. Viyolada Manolya Şen Sesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klasik gitarda Ergün Pala eşlik ediyor günümüze. Programı Nihan Yöyen hazırladı, sesimizi sizlere Fırat Öztuğran ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Programımızda bestesi Orhan Seyfi Orhon'a, güftesi Bimen Şen'e ait Hicaz bir eserle başlayacağız. Acaba şen misin, kederin var mı? Ne kadar dertliyim, haberin var mı?

Fasıl, klasik Türk müzikisinin en önemli formlarından biri. Nasibin Mehmet Yürü'den az sonra dinleyeceğimiz Hicaz bestesi de fasıllarımızın vazgeçilmezlerinden. Kederden mi neden bilmem sararmış rengi ruhsarın.

1954 yılında bestelenmiş Hicaz bir şarkı, Melahat Pars bestesi. Mesut Cemil Bey bu şarkıyı ilk dinlediğinde çok meşhur olacağını söylemiş. Şarkı o gün bugündür birçok sanatçı tarafından sevilerek icra edilmekte. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine, kendin gibi bir taze bahar seç.

Ben gamlı hazan, sense bahar. Dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi taze bir bahar seç. Çok popüler bir şarkı ve öyküsü de çok popüler. Söylenceye göre olgun hocasına aşık olan öğrenciye bu ilişkinin mümkün olmadığı hocası tarafından incelikle şarkı sözü kıvamında anlatılmış. Her ne kadar öykü doğrulanmamış olsa da reddedilmenin en zarif hali olarak bir anlamda dilden dile söylenir olmuş. Biz de çok sever ve söyleriz. Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi, badeye revnak verir, canlar yakan gül bu sesi. Yine Belgin Erol Gündoğdu sizlerle.

Programımızda sizleri Türk sanat müziğinin en güzel nameleriyle buluşturmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Bu kez bir Karacaoğlan güftesi var karşımızda. Bestesi Saadettin Kaynağı ait yine bir Hicaz şarkı. Benim yârim gelişinden bellidir. Ak elleri deste deste güllüdür.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 13.22'yi gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz programımız güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Beste Refik Fersan, Makam Mahur. Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

44 yıllık kısacık bir ömre sığan bir musiki. Doyulmaz bir ses ve yorum. En çok da özlenen bir dost, kardeş. TRT İzmir Radyosu'nun yaramaz çocuğu Ahat Uruk. Bugün istedik ki bir şarkıyla da olsa o unutulmayan sesiyle bizlerle olsun. Elveda, elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar. Yine mevsimler dönecek, yine yapraklar düşecek. Giden gençliğimiz geri gelmeyecek. Ahat Uruk'tan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dostlar, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sevilen bir şiirini Avni Anıl bestelemiş. Nihavent eser der ki, biraz kül biraz duman o benim işte. Kerem misali yanan o benim işte. Eserimizin başında Müşterek Taksim'de, Ud ve Kanun'da Hüseyin Erci ve Selim Gönüldaş'ı dinleyeceğiz.

Uzun yıllar çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin sonrasında bir hastalık sonucu evlatlarını kaybetmeleri üzerine bestelenmiş bir şarkı. Nevzat Akay bu talihsiz olayları arkadaşının ağzından yazdığı güfteyi namelere döküyor. Sonrasında da nihavent makamında besteliyor. Doymadım sana, ağlarım

Programımıza nihavend bir eserle devam ediyoruz. Beste Refik Fersan, güfte Necdet Rüştü Efe. Beni bir lahza dinle ey kara gözlü kuzu. Nedir sana söyleyeyim yüreğimdeki arzu? Atsak kederimizi, unutsak kaygımızı. Sevdanın yollarına dalıversek ne olur?

Müziğin ve dansın en güzel uyumu tango. Kökeni 19. yüzyılın sonlarına dayanan tutkulu bir dans. Nihavend bir tango Necip Gülses tarafından bestelenmiş. Sözleri ise Nuriye Eracar'a ait. Bir güneş doğuyor karanlıklardan. İnanması çok zor. Sahi sen misin?

Ne güzeldi bugün yine sizlerle birlikte olmak. Yalnız değildik elbette, koca bir ekiple. Bizi sizlere ulaştıran, bu keyifli dakikaları yaşatan ekibimizle birlikte son eserimizle sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.

0: vakti zamanında.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı, Malazgirt zaferinden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkat çekti. Bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor, dedi. Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriliyor. Yıl sonuna kadar 81 ilde iklim değişikliği koordinasyon kurulları kurulacak. Her ilin iklim haritası çıkarılacak, karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye, nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birçok stratejik alanda uluslararası yeteneklerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni düzenledik, dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum, en düşük emekli alanlara yapılacak fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta ödeneceğini duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı eşya ve araçları e-ihale sistemiyle ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 6 ayında 7000'e yakın ihale başarıyla sonuçlandı. E-ihale sistemiyle gerçekleştirilen satışlardan 3 milyar liraya yakın gelir sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Bakan Mustafa Çiftçi, hedefin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezlere hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Korhan Gülderen, kanunda Abdi Altınbaş, tamburda Eda Ersoy, viyolada Kumsal Okur, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız adını makamın önemli perdelerinden biri olan Gerdaniye Perdesi'nden alan, özellikle dini musikide, klasik Türk musikisi eserlerinde ve saz eserlerinde kendine yer bulan, tarih boyunca Dede Efendi, Hacı Arif Bey ve diğer klasik dönem bestekarları tarafından sıkça kullanılan ve günümüzde de kullanılmaya devam eden Gerdaniye makamında eserlerle başlıyor. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Gerdaniye makamına birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk müziğinde en yaygın ve en çok kullanılan makamlardan biri olan Nihavend şarkılarla devam ediyor. Türk sanat müziğinin önde gelen bestekar ve ut sanatçılarından biri olan Erol Sayan'ın güftesi Cenab-ı Şahabettin'e ait Nihavend şarkısı var sırada. Sanatçımız Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken, Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden.

Efendim sırada özellikle TRT radyolarındaki çalışmalarıyla Türk musikisinin daha geniş kitlelere ulaşmasında etkili olan, sanat hayatı boyunca hem icracı hem de yönetici kimliğiyle birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulunan ve besteleriyle Türk musikisine unutulmaz eserler kazandıran Mesut Cemil'in Nihavend şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Kanatları gümüş yavru bir kuş, gemimizin direğine konmuş. Dağlara çıkma hey Karadeniz, yavrudur yârim, uçamaz bensiz.

Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engin'deki pembe iz, gönlümde halkalandı. Efendim, özellikle şarkı formundaki eserleri, zarif üslubu ve duygulu anlatımıyla dikkat çeken Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavend şarkısını sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz.

TRT Name. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi. Bütün suçlarını affediyorum. Ne olur geri dön gitmemiş gibi. Dursun Karaca'nın güftesi Saadet Vural'a ait Nihavend şarkısını sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz.

Efendim şimdi de Cumhuriyet dönemi Türk sanat müziğinin önde gelen bestekarlarından biri olan Selahattin İnal'ın Nihavend şarkısını sanatçımız Aslı Pakalınlar sizin için söylüyor. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum. O gençlik günlerimiz dönmez asla geriye. Yazık ki dönse bile o sevdayı

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programı yaptığı besteler ve eğitim çalışmalarıyla Türk müziğine damgasını vurmuş bestekar Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend şarkısıyla devam ediyor. Sanatçımız Rengin Uyar Kökten'den dinliyoruz. Dün gönlümde dertleştik, ağladık için için. Boşa geçen yıllara sevgilim senin için.

Efendim TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programında sırada Zeynettin Maraş'ın 1966 yılında bestelediği Nihavend eseri var. Sanatçımız Nurten Demirkol sizin için söylüyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de. Veda artık her şeye.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalınız, TRT Name'de kalınız.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Delege sistemini terk ediyoruz, herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanı doğrudan seçecek dedi. Özgür Özel, tüm yönetim kadroları içinde 3 dönem kuralının uygulanmaya başlayacağını belirtti. Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada, Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için

tüm aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkati çekti. Yaşanan gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor dedi. Bu dönüşümü doğru yönetmenin, insanlığın ortak geleceğini korumanın temel şartı olduğunu belirtti. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. İran, müzakere yok dedi, Washington'sa müzakerelerin olduğunu bildirdi. Arabulucu Katar'dan da taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor açıklaması geldi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Haberleri dinlediniz.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Muhayyer Faslı'nı dinleyeceksiniz. Topluluğu Feridun Darbaz yönetecek. Ara Taksimi Keman'la Cavit Deringöl yapacak.

0: Feridun Darbaz yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Muhayyer Faslı'nı dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır dedi. Duran, Askeri Şura'da alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı

Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmete giren kütüphanelere Şırnak'ta bir yenisini daha ekledi. İl Halk Kütüphanesi'ni hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1300'den fazla kütüphanenin faaliyet gösterdiğini söyledi. Halk kütüphanelerindeki üye sayısının da son 8 yılda 7,5 milyona yaklaştığını vurguladı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarındaki rekabet ihlaline ilişkin soruşturmasını tamamladı. Soruşturmada, aynı içerik ve formüle sahip daha uygun fiyatlı ürünün piyasaya yeterli miktarda sunulmadığı tespit edildi. Burun spreyi pazarında hakim durumunu kötüye kullandığı belirlenen Avixa ilaca yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası verildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Gazze'de ise katliamdan canını kurtaran Filistinliler temel ihtiyaçlardan mahrum. Bir yanda açlıkla baş etmeye çalışırlarken sığındıkları çadırlarda fareler ve böceklerle mücadele ediyorlar. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Odessa ve Mykolaiv'de 4 geminin vurulduğu açıklandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik namedeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşen Birgör. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerle birlikteyiz. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle hazırlamış olduğum repertuarı paylaşacağız. Ve Nihavend şarkılarla başladık. Güftesini Vecdi Bingöl'ün, bestesini Saadettin Kaynağ'ın yazdığı Menekşelendi Sular, Sular Menekşelendi şarkısıyla sizlere bir merhaba dedik. Ve tekrar Nihavend şarkımızla devam ediyoruz. Yine bir Saadettin Kaynak şarkısı. Gönül nedir bilene, gönül veresim gelir diyeceğiz.

Teşekkürler arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Nihavend şarkılarımızla devam ediyoruz. Şimdi de sırada sözleri Münir Ebcioğlu'na, müziği Teoman Alpa'ya ait ve eminim ki hepinizin de dinlemekten ve eşlik etmekten keyif aldığı bir şarkı bu. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım diyeceğiz.

Sevgili Turay'cığım çok teşekkür ediyorum. O baştaki çok güzel bir eşlikti. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, umuyoruz ki sizler de keyifle bizleri dinlemeye ve eşlik etmeye devam ediyorsunuzdur. O zaman bir Azeri türkü daha gelsin. Diyeceğiz ki aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyam diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, yavaş yavaş Nihavend şarkılarımızın sonuna geliyoruz. İki tane güzel Nihavend şarkıyı seslendireceğim şimdi sizler için efendim. Müzik Tamburi Faize Ergin'e ait Kız Sen Geldin Çerkeş'ten diyeceğiz.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci şarkımızda duymuş olduğunuz üzere bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait Çamlıca Yolunda Aşığı Kolunda eseriydi. Ve böylece Nihavend eserlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi artık biraz rast zamanı diyeceğiz ve sizlere rast şarkılar okuyacağız. Ve rast şarkılarımızın ilkiyle başlayalım. Sözleri Salih Korkmaz'a, müziği Suat Sayın'a ait güzel bir rast şarkı. Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi yaktın içimi, yaktın diyeceğiz.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name ile sizlerin huzurlarınızdayız ve sizlere rast şarkılar okuyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir programla huzurlarınızdayız. Ve şimdi yine hep beraber söyleyeceğimiz başka bir şarkı var. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerini yazdığı ve Teoman Alpay'ın bestelediği yine çok güzel bir rast şarkı. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, rast şarkılarımıza biraz daha devam ediyoruz ve güftesi Ülke Aker'e, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı. Bir göz aşinalığı var aramızda diyeceğiz.

Efendim, bestesini Şükrü Tunar'ın, güftesini de Ahmet Kaçar'ın yazdığı bu güzel rast şarkıyı sizlerle paylaştık. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım dedik. Evet, ne güzel şarkılardır bunlar. Ve yine bir tanesi daha gelsin o zaman. Güftesi Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait. Hep beraber söylemeye hazırız herhalde diye düşünüyorum. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Sevgili arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle akustik namede şarkılarımızı paylaştık. Diliyorum ki sizler de bizleri nerede dinlediyseniz bu güzel şarkılara eşlik etmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Bu güzel şarkıları benimle birlikte sizlere eşliklerinde kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Sizlere bu güzel şarkıları ulaştırdık. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz'dı. Eğer programımızın tekrarını dinlemek isterseniz, kaçıranlar olduysa ve tekrar dinlemek isterseniz efendim, gece saat 12'de programımızın tamamını yine dinleyebilirsiniz. Umuyorum ki güzel bir saat geçirmişizdir beraber. Türk müziğinin bu seçkin güzel eserlerini sizlerle birlikte keyifle bizler burada okuduk. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek ve seslerimizi size ulaştırmak dileğiyle diyelim. Ve iki şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Öncesinde bestesi Cevat Ültanır'a ait çok güzel bir şarkı, yine eşlik edeceksiniz biliyorum. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın diyeceğiz efendim. Ve ikinci şarkımızda da bestesi Mehmet Ilgın'a ait bir şarkımız var. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana diyeceğiz. Ağız mı aldık,

0: Merhaba sevgili dinleyenler, işte sizlerle buluştuk. Bugün salı, saatimiz 19'u gösteriyor, hatta 19.01 olmuş. Ve biz akşamın sesiyle sizleri selamlıyoruz. TRT Name'de saatler 21'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız.
1: Akşamın sesini Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Eyüp Caca ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik ve
0: ben Tülay Tüzün. Güzel, keyifli bir akşamı sizlerle paylaşalım istiyoruz. Yine Türk Sanat Müziği'nin o güzel şarkılarıyla. Ve sevgili Muhammed, benim çok sevdiğim şarkılardan biriyle başlıyoruz. Bugün Oğuz o şarkıyı seçmiş Mahur makamında.
1: Güftesi Karacaoğlan'a ait, bestesi Sadi Hoşses'e ait bu şarkıyı...
0: Mustafa Sağyaşar seslendirecek ki zaten biz onun sesinden çok sevdik bu şarkıyı. Hicran açmıştır sinede yâre, zavallı gönlümün neşesi kare diyoruz.

0: Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu mahur eserin bestesi Münir Nurettin Selçuk'a aitti. Güftesi ise Vecdi Bingöl'e aitti.
1: O zaman yine mahur şarkılarla devam edelim birlikteliğimize. Bu kez Neveser Kökteş'in sevilen şarkısında İnci Çayırlı'ya kulak verelim. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur.

0: Beste ve güftesi Şemsettin Ziya Bey'e ait olan bu muahır eseri Adnan Mungan'dan dinledik.
1: Ve birlikteliğimize Güzide Kasacı ile devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bir Saadettin Kaynak bestesi dinleyeceğiz şimdi. Güfte yine Karacaoğlan'a ait. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Muhannetin kahrını çekmem, gel deyip de gelmeyince.

0: fıkır fıkır fıkır dama, gel bana gel.
1: Akşamın sesinde dinlediğimiz son mahur eserdi. Rıza Bey'e aitti. Zeki Müren'in yorumuyla geldi radyolarınıza. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim, yavrucuğum, niçin beni üzersin?
2: Değerli dinleyenler, şimdi rast bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Erdoğan Berker'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bu eseri Bilge Pakalanlar'dan dinleyeceğiz.

0: Serhat Sarpel ve Milihat Gülses'ten dinlediğimiz bu rast eserin bestesi Erol Sayan'a, güftesi ise Yılmaz Topuz'a aitti.
1: Birlikteliğimizde şimdi Yaşar Özel'in o güzel yorumuyla Ülke Aker'in güftesini yazdığı bir Avni Anıl bestesi dinliyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

0: Güftesi İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bu rast eseri Gönül Yazar'dan dinledik.
1: Özlediğimiz sesleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Teresa Nami'de akşamın sesindesiniz. Saatimiz 19.42'ye ulaştı. Birlikteliğimizde şimdi bir Erol Sayan bestesi var ve Asuman Aslım'a kulak veriyoruz. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze, öylece kalalım mı?

Beste ve güftesi dramalı Hasan Haskül'e ait bu rast eseri Yıldırım Gürses'ten dinledik. Değerli dinleyenler, bu akşam dinlediğimiz rast eserlerin sonuncusuydu bu. TRT Name'desiniz. Saatlerimiz 19.47'yi gösteriyor. Akşamın sesi programındasınız ve programımıza Nihavend eserlerle devam ediyoruz. Sırada Peyrihan Altındağ Sözeri'den dinleyeceğiz bir Nihavend türküyü.

0: Arşiv kayıtlarımızdan seçtiğimiz o güzel şarkıları harika yorumlardan dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Müzeyyen Senar'ın yorumuyla dinledik. Nihavend bir eserdi. Kemal Şakir Yakar'ın güftesi, Osman Nihat Akın'ın bestesiydi. Sensiz geçen her gün gecelerden de siyahtır.
1: Ve şimdi Nesin Sipahi dinleyeceğiz Nihavend şarkıyla. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi ise Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait.

0: Rahmi Sönmez Ocak'tan dinledik bu nihavend eseri. Güftesi Fakih Özden'e, bestesi ise Muzaffer İlkar'a aitti.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, akşamın sesi devam ediyor. Birlikteliğimizin ikinci saatindeyiz. Saatler 28'e doğru ilerlerken şimdi yine nihavend bir eserle devam edeceğiz. Bu kez güfte ve beste Necdet Varol imzası taşıyor. Tuğçe Palay yorumlayacak. Süzül güzel, süzül de gel. Deli gönlüm bak seni ister. Seninle bütün yollar cennete gider.

Hakkı Gürsoy Dinçer'den dinledik bu Nihavend eseri. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi ise Avni Anıl'a aitti. Ve şimdi Nihavend bir eseri Ahmet Özhan ve Seda Gökkadar'dan dinleyeceğiz. Bestesi Hasan Esen'e, güftesi Fatma Onur'a ait. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, sen güller goncası dalda, dilruba.

Hayatın ta kendisidir müzik. Müzik de hayattır zaten. Klasik Türk müziğinin en seçkin örneklerini bir araya getiren Hayat ve Müzik'te zamana meydan okuyan besteler, unutulmaz güfteler, İncil Abertuğ'un sunumuyla ve Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz icralarla sizlerle buluşuyor. Hayat ve Müzik her çarşamba saat 22.30'da TRT Name'de.

0: Nusret Yılmaz'ı dinledik Zeki Müren'in Sevilen Nihavend şarkısında. Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası.
1: Ve şimdi Nihavend bir şarkıyı Nalan Altınörs'ten dinleyeceğiz. Bestesi ve güftesi Selahattin İnal'a ait.

Osman Babuşçu'nun Nihavend eserini Yüksel Uzel'den dinledik. Değerli dinleyenler, bu akşam dinlediğimiz son Nihavend eserdi. Şimdi akşamın sesinde programımıza Kürdili Hicazkar eserlerle devam ediyoruz. Ve bu defa güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait Kürdili Hicazkar eseri Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı.

0: Zeki Müren'in bu çok sevilen eserini Vedat Çetinkaya yorumuyla dinledik. Kürdi ile Hicazkar bir eserdi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Cengizhan Sönmez'den bir Kürdi ile Hicazkar eser dinleyeceğiz. Bestesi Muzaffer İlkar'a ait. Gel sen bize akşam, yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

0: Çiğdem Yarkın'dan dinledik bu Kürdili Hicazkar eseri. Güftesi Tunç Kemal'e, bestesi ise Turhan Taşan'a aitti.
1: Akşamı sesinde şimdi Şadi Kurtuluş'un dizelerini yazdığı bir Zeki Duygulu şarkısı dinliyoruz. Mine Geçili seslendiriyor. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdim bilemezsin.

0: Değerli dinleyenler, bu akşam TRT Name'den yayınladığımız Akşamın Sesi programının sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca, mikrofon başında ben Muhammed Çevik ve
1: ben Tülay Tüzün.
0: Ve şimdi sizlere akşamın son şarkısını anons edeceğiz. Kürdeli Hicazkar bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Mahmut Oğul'a ait bu şarkıyı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz.
1: Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Merhaba efendim. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Türkay Güner'le birlikte Aşkın Namesi program ekibi olarak TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Bugün programımıza çok güzel bir konuğumuz teşrif ettiler. Teşekkür ediyorum kendisine şimdiden. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Doğan Hocam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Hamdolsun, teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
1: Hamdolsun. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çünkü bir özlem oldu aramızda.
2: Evet.
1: Tanıştık. Efendim şiirinizi besteledik. O Mevlana şiirinizi.
2: Evet, evet, evet.
1: Ondan sonra uçtunuz gittiniz. Ama nerelere gittiniz? Bizim bir zamanlar geldiğimiz yerlere gittiniz. Ata topraklarına, ata evet. yurduna gittiniz. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi biraz o gözlemlerinizi, gittiğiniz ata memleketinden biraz bahseder misiniz?
2: Efendim, Aşkın Namesi programına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İsterseniz bizim Ya Hazreti Mevlana'yı bestelediniz, icra ettiniz.
1: Evet.
2: O şiirle başlayalım mı?
1: Olur, çok da güzel olur.
2: Evet. Eyvallah, eyvallah. Ya Hazreti Mevlana şiirin başlığı, altı kıtalı. Ben bunu bir Hazreti Mevlana'nın vuslat gününde 17 Aralık 2025 gece 12'de yazmıştım. Sizinle de paylaşmıştık ama
1: evet.
2: güzel bir beste oldu. Şahane sizin bestekarlığınızla ve icra da güzel oldu. Şimdi şiiri müsaadenizle Ya Hazreti Mevlana, huslat günün kutlanır, gönüller kanatlanır, dil zikirle tatlanır, Ya Hazreti Mevlana.

0: İnsanlar sana koştu, cümle alem buluştu, engin aşkınla coştu, ya Hazreti Mevlana. Olduğuyla göründü, göründüğüyle oldu, şemsinde vuslat buldu, ya Hazreti Mevlana. Konya'yı mamur ettin, aleme meşhur ettin, karanlığı nur ettin, ya Hazreti Mevlana. Gök kubbe evim dedin, halkı hak için sevdin, remzi oldu tevhidin, ya Hazreti Mevlana. Kalbimde bir sırsın sen, Muhammedi gülsün sen, Süleyman'a pirsin sen, ya Hazreti Mevlana.
1: Eyvallah, gönlünüze sağlık.
0: Eyvallah efendim.
1: Ne güzel ifadeler, çok veciz ifadeler değil mi sevgili dinleyiciler? Hadi şimdi benim de udum yanımda, alayım bu Zirgül-i Hicaz makamındaki bestelediğim bu güzel ilahiyi. Evet, okuyayım sizlere. Tabii ki güftesini Profesör Doktor Süleyman Doğan hocam yazdı. Bendeniz Hüseyin İpek, hem çalıyorum hem okuyorum. Zaten bestelemiştim efendim.

0: Evet hocam, şimdi Harezm vilayetine gittiniz. Harzemşahların bulunduğu yere. Ve biz tabii ki oralardan geldik. Ama gerçekten Anadolu'dan da oralara çok büyük bir hasret, çok büyük bir özlem var. Ve siz devlet görevlisi olarak gittiniz. Niye gittiniz diye sorsam.
1: Şimdi efendim, orada Ürgenç diye bir şehir. Tabii bu Ürgenç hem eski Ürgenç, onlar köhne Ürgenç diyorlar, hem yenge Ürgenç, yeni Ürgenç. Eski Ürgenç köhne Türkmenistan'da, yenisi Özbekistan'da. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi ile Ebu'l-Reyhan Biruni Ürgenç Devlet Üniversitesi'nin ikili anlaşması neticesinde 5 aylık araştırma, inceleme, ders verme göreviyle gittim. Ve orada 5 ay ders verdim. Bir hafta 5-6 gün oldu geleli. Şimdi tabii orası tarihi bir yer. El Harezmi'nin doğduğu yer. İşte sıfırın babası El Harezmi. Matematiğin, geometrinin babası. Biruni çok büyük bir bilim adamı malumunuz. Ve onların bulunduğu yerde görev yapmak büyük bir onurdu.
0: Kesinlikle.
1: Gittiğim devlet üniversitesi 90 yıllık bir üniversite. 1935 yılında kurulmuş. Ve orada felsefe bölümünde, onlar kafetra diyorlar, kürsü manasında, orada ders verdim. Şimdi tabii Harizmşahlar dediğimiz, bunlar 13. yüzyıla kadar devam etmişler. Daha sonra Hive hanlıkları var. Bunlar tabii bu Celaleddin Harizmşah var. Çok büyük bir komutan. Celaleddin Mengüberdi diye isim anılmış ve bu 30'lu yaşlarda Moğolları durduran bir komutan. Bu Harizmşahlar dediğimiz. En son bizim Akdeniz bölgesinde bir muhabere sırasında şehit olan bir kişi. Tabi bura ata yurdu Oğuz bölgesi. Oğuz ki bizim Türkçemizde onların Türkçesi çok yakın birbirine. Kelimeler, kavramlar birbirine çok yakın. Mesela bizim eski köylerde kullandığımız bıldır kelimesini ben orada duyunca, hani geçen yıl bıldır deriz ya.
0: Bıldır kelimesi,
1: Evet, onlar da kullanıyorlar.
0: Allah Allah.
1: Evet, yani birçok buna benzer kelimeler, eski ninelerimizin, büyüklerimizin kullandığı kelimeler, Oğuz Türkçesi, onlar da kullanıyorlar. Ve gelenekler, görenekler birbirine çok yakın. Biz biraz geliştirmişiz Batı Türkçesini. Ama yaptığımız yemeklerin, işte efendim bir takım düğünler, onlar toy toy diyor.
0: Toy diyorlar, evet.
1: Görkemli o düğünler, orada da aynı şekilde var. Yani çok büyük benzerlikler var. Onun için ben oraya gittiğimde tabii ders Türkçe verdim. Bakın.
0: Öyle mi?
1: Evet evet Türkçe verdim. Ve bu Türkçeyi son zamanlarda bizim dizilerimiz çok etkili olmuş. Evet. Ve diğer yandan tarihi diziler efendim bunlar hatta insanlar 5-6 defa izlemişler. Sahneleri, karakterleri, kahramanlar bana anlatıyorlar. Ben neredeyse cahilim onların yanında yani o diziler
0: Şimdi
1: konusunda.
0: tarihi deyince hocam, Yesevi'den Öğütlü Hacı Bektaş'a varan, diğer Rum'dan geçip nabzı irşatla vuran, Allah dostu bir kutup Alperen Sarı Saltuk diye sözlerini Cemalettin Turan'ın yazmış olduğu, bestesini de benim yapmış olduğum bir
1: Ne
0: eser.
1: güzel.
0: Dinleyelim mi, ne dersin?
1: Hay hay efendim.
0: Nikriz makamında bestelemiştim. Hadi onu dinleyelim, kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet hocam. Yesevi'den Öğütlü Hacı Bektaş'a varan, diyar Rum'dan geçip nabzı irşatla vuran, Türkistan, Balkanlar, Viyana. Böyle bir geçkiyle müziğimizi dinledik. Buyurun, söz sizde, kaldığınız yerden.
1: Şimdi efendim, tabii Hoca Ahmet Yesevi'yi söyleyince burada özel Özbekistan'da Yesevi'nin de hocası Yusuf Hamadani var. Yusuf Hamadani ki çok büyük bir zat bu. Ebul Yakup Yusuf Hamadani. 1048-1140'da vefat etmiş. Rey ve Hamedan Buzincir köyünde doğmuş bir zat. Bunun özelliği şu: Yusuf Hamadani'nin üç öğrencisi var.

0: Şey değil yani, bilmiyorum bir muadili var mı, zannetmiyorum TRT'de, radyoda. Hatta bunu bazı kimselerin vasiyeti üzerine size mevlüt okunmasını söylenmiş bir hanımefendi, böyle kulaktan kulağa duyuluyor. Bunun, ben de size sorayım şimdi, bunun bir hikayesi var mı?
1: Hocam bir delikanlı beni aradı.
0: Evet.
1: Daha doğrusu kullanmadığım bir hesabıma bir not yazmış, bir mesaj yazmış. Diyor ki hocam diyor, benim anneannem sizi çok seviyor. Ne olur anneannemle bir görüşebilir misiniz? Sonra ortadan kayboldu tabii. Derken yine bir gün beni aradılar. Dediler ki hocam sizinle görüşmek isteyen anneannem vefat etti. Ama onun bir vasiyetini bulduk evinde,
0: Allah.
1: çekmecesinde. Aynen şöyle yazmış. Evlatlarım, TRT Name'de o zamanlar cumartesi günü yayınlanıyor program saat 13'te. Saat 13'te yayınlanan Aşkın Namesi programı var. Orada Hüseyin İpek diye bir beyefendi var. Programı sunan ve gazelleri okuyan. Ona ulaşın ne olur benim mevlidimi o okusun.
0: Allah.
1: Onu çok seviyorum.
0: Bu ne zaman oluyor?
1: Hocam bundan 4 yıl önce oldu. Tabii ben bunu belirli toplantılarda, bazı toplantılarda anlatıyorum ki,
0: Burada ilk defa söylüyorsunuz herhalde.
1: yani evet programda da ilk defa siz sordunuz söylüyorum. Bu bir yayıncı için, bir programcı için gerçekten
0: Büyük bir onur.
1: büyük bir onur ve bu şekilde milletin gönlüne girerek, çünkü ben şöyle söylüyorum acizane, bu benim programım değil. Çünkü bizi biz yapan değerler silsilesinin hepsini programlaştırmaya çalışıyoruz.
0: Ne güzel.
1: Dolayısıyla bu milletimizin programı, bu sizin programınız, işte bizim ecdadımız bunlar. Evet,
0: Evet.
1: işte onları bilmek için bu programı dinlemek lazım diye düşünüyorum.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Evet,
0: Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
1: ben teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: büyük bir başarı.
1: Evet efendim, şimdi bir eser dinleyeceğiz. Hafif bir ara vereceğiz. Gözlerin cennet buğusu, ellerinde gül kokusu. Sen de gönlümün tapusu, canımın canı, kalbimin harı. Lütfu ihsanı sensin efendim. Bu güzel güfte Şerife Sipahi'ye ait ve bestesi bendeniz Hüseyin İpek.

0: Evet hocam, eserimizi dinledik. Şimdi siz Ahmet Yesevi ve oradaki Ahmet Yesevi yapan unsurlar ve onun hocasından bahsedecektiniz. Sanki öyle anlamıştım.
1: Evet.
0: Programımızın da sonuna geliyoruz. Böyle kısaca bahsedelim. Ne dersiniz?
1: Evet. Şimdi efendim asıl Yesevi yapan Ebu Yakup Yusuf Hemedani Hazretleri Rey ve Hemedan arasındaki Buzuncirt köyünde doğmuş 1048 yılında ve 1140 yılında vefat etmiş.
0: Evet.
1: 90 yaşında falan yaşamış. Fakat bu adeta hocaların hocası Yusuf Hemedani. Şu anda Türkmenistan'ın Merv şehrinde kabri olan ve bu üç kolda bundan geliyor. Üç menba. Kim bunlar? Hoca Ahmet Yesevi'nin hocası Hemedani, Yusuf Hemedani. Abdülhalik Gücdivani, Hacegan, Nakşiliğin kolu ondan geliyor. Bir de Necmettin Kübra dediğimiz, bu Necmettin Kübra da Kübrevi tarikatının kurucusu. O da onun hocası.
0: Evet.
1: Ki Necmettin Kübra da Moğollar o eski Köfne Ürgenç dediğimiz yerde Moğollar geldiğinde Moğollar saygı duyuyorlar. Diyorlar ki bu Şeyh Efendi oradan çıksın biz oraya işgal edeceğiz. Diyor ki yok diyor. Kendi müritleriyle savaşarak şehit oluyor.
0: Kendisi orada.
1: Kendisi orada Necmettin
0: Ya
1: Kübra Hazretleri.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Kübrevi tarikatı ki ta Hindistan'a Çin'e kadar gitmiş. Kübrevi dediğimiz tarikat. Ve Yesevi tarikatı Anadolu'ya gelmiş malumunuz. Ve Nakşi tarikatı işte
0: Anadolu'da yine dünyanın
1: Anadolu'da
0: her tarafında.
1: en fazla dünyada en fazla Nakşi tarikatı var biliyorsunuz. Nakşi mensupları var. Ve bunun menbaı kaynağı Yusuf Hamedani.
0: Evet.
1: Yani
0: Ve Özbekistan.
1: Özbekistan. Yusuf Hamedani tabi oralar o Harzemşahlar bölgesi çok geniş bir bölge. Hatta Araplar o bölgeye geldiğinde Amuderya'yı bir görmüşler. Başları dönmüş. Büyük bir

0: deniz gibi gerçekten.
1: Hı.
0: Ve onun Maverai-ün Nehir dediği iki derya arası
1: Evet.
0: diyoruz. Maverai-ün Nehir öyle tabir etmişler. Nehirin ortası diye.
1: Hocam muhteşem bilgiler. Çok güzel ve çok da güzel gidiyordu ama programın sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Sizden şu sözü almak istiyorum. Yani Profesör Doktor Süleyman Doğan birinci program, ikinci program, üçüncü program şeklinde devam edelim istiyorum. Çünkü konularımız çok güzeldi
0: Hay
1: yani.
0: hay, hay hay.
1: Efendim, ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Türkay Güner'le birlikteydiniz. Konuğum Profesör Doktor Süleyman Doğan hocamdı. İyi ki geldiniz. Aşkın Namesi programının sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz ve size de teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Aşkın Namesi.

1869-1945 yılları arasında yaşamış bestekarımız Rime Atlar'ın Hicaz makamındaki şarkısını Vedat Kaptan Yurda Kul'dan dinledik. Severim her güzeli senden eserdir diyerek. Türk sanat müziği Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da oluşmuş, imparatorluğun diğer merkezlerinde İstanbul örnek alınmıştır. İstanbul'da musiki bakımından gerçekleşen konserlerde icra edilen müzik hep bir yükselti olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde taşrada yükselen bir sanatçı İstanbul'da saraya davet edilmiş, sanatına değer verildiği kendisine gösterilmiştir. Yüzyılda Padişah 4. Murat tarafından övgü üzerine saraya davet edilen ve Acemler diye anılan musikiciler topluluğu buna güzel bir örnektir. Bu müzisyenler Türk musikisi tarihine Acemler olarak geçmişlerdir. Şimdi önce Uğur Işık'ın düzenlemesiyle Rast makamında Girizgah ve ardından arşiv kaydında Ulvi Ergüner'in yönettiği İstanbul Radyosu Klasik Koro'dan sözünü ettiğimiz müzisyen grubu Acemler'den günümüze ulaşmış, Pençgah makamında Müştak Lebet Şeker Füruşan diye başlayan iki eseri dinleyelim.

17. yüzyılda Padişah 4. Murat tarafından övgü üzerine saraya davet edilen ve Acemler diye anılan müzisyenler topluluğundan günümüze ulaşan eserleri dinledik. Sayın dinleyicilerimiz, müzik yapısı gereği sözcükleri değil de sesleri kullanır. Bu onu toplumlar arasında birleştirici bir rol oynamasında benzersiz kılar. İşte müziğin İstanbul'da biçimlenirken kazandığı anlamlarının İstanbul seçkinleri ve halk tarafından oluşturduğu da anlaşılmaktadır. Tabii ki bu oluşumun en tepesinde padişah bulunuyordu. Padişah II. Mahmut'un Ferah Feza makamındaki şarkısı. Sevdim yine bir mehveşi. İbrahim Suat Erbay seslendiriyor.

Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı Devleti'nde şiiri, müziği ve diğerlerini besleyen, içeriğini belirleyen ana unsur sarayda icra edilen sanat idi. Osmanlı yüksek kültürünün ürünü olan müziğin var olma ve gelişme koşullarını saray belirlemekteydi. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu musiki meclislerinde yapılan müziklerin düzeyi belirleyici oluyordu. 1705-1770 yılları arasında yaşamış bestecimiz Tabii Mustafa Efendi'nin Beyati makamındaki Yürük Semai. Gül yüzlülerin şevkine gel. Mustafa Sağyaşar seslendiriyor.

Osmanlı'da yaşanan batılılaşma hareketleri müzik alanını da etkilemiş, saray müziği kimliğinde görülen Osmanlı Türk müziği 19. yüzyıldan itibaren sarayın da etkisiyle icra konumunu ve işlevini değiştirmiş, halkın içinde daha çok görülmeye başlamıştır. ...1860 yılında doğan, 31 yaşında bu dünyaya veda eden şarkı bestekarımız Şevki Bey'in Hicazkar makamındaki şarkısını Burhan Kul'dan dinliyoruz. Gönlümü duçar eden bu hale hep, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep. Ettiğim ahu figane, ruzu şep, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep. Giriş taksimini kanun ile Özgür Yakınlar

Sayın dinleyicilerimiz, 20. yüzyılda iki tür müzik vardır. Sanat müziği denilen saray, elit müziğinin devamı ve yanı başında gelişen halk müziği. Plak endüstrisi ve kayıt teknolojisinin gelişmesiyle çok değil, 50 yıl gibi bir süreçte buna bir de pop müzik eklenmiştir. Yesari Asım Arsoy'un geleneksel Türk müziğinin popüler kısmına güzel bir örnek oluşturan şarkısını Kani Karaca'dan dinliyoruz. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Hoş ola bu nevbahar ey gül sana, gayrı yar sevmek haram oldu bana. Kemani Serkis Efendi'nin Buselik makamındaki eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinledik. Eserin başında da Mehmet Fuat Türk Elman'ın Buselik makamındaki Ney Taksim'i yer aldı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. TRT Antalya Radyomuzda ağırlıyoruz sizi her gece olduğu gibi. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Buselik ve Nişanburek makamında eserler seçtim sizler için. Buselik makamındaki ikinci eser Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma, kalbin yolu ancak yine bir kalbe giderken, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma.

Sıradaki Buse'lik eserimiz yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Güfte Nezahat Kuntar'a ait. Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Benden ayrı düştün artık, bir teselli bulamazsın. Sana sundum öyle bade, iç sen kanamazsın.

Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı, Akın Özkan'ın Buse'lik şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Yaş dök ki gönül, eski safa, eski bahar yok. Bir yanda kağıthane ve bir yanda o yar yok. Feryat ederim şimdi bu yerlerde duyar yok. Bir yanda kağıthane ve bir yanda o yar yok.

Güfte ve bestesi Haluk Recai'ye ait Buse'lik eseri Serap Mutlak Bulut'tan dinliyoruz. Kainat-ı ufku ümmidde Serap, mavi alemde nüvazişte Serap.

Mehmet Şafağı, Güfte ve Bestesi Sultan 3. Selim'e ait Buse'lik eserde dinliyoruz. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yana her şeb terdir.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağın Buğzilik şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Saçlarıma ak düştü sana adım.

Güftesi Cansın Erol'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Buse'lik eseri Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Ne zaman başlar bilinmez, hangi saat, hangi mekan, kalbinin vuruşu odur, bakarsın içinde her an.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nişaburek makamında eserlerle devam ediyor. Hakan Aydınlığ'ın Ud Taksimi'nin ardından Enfi Hasan Ağa'nın Nişaburek makamında ve beste formundaki eserini Çağlar Fidan'dan dinleyeceğiz. Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı var? Aceptir ol Şeyh-i Hüsn'ün bize atası mı var?

Müftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Necmi Pişkin'in Nişaburek makamındaki ağır semai var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bilmem ki ne yaptım ben sana, neyledim aya, gördün beni şayeste gam-ı firakına cana.

Garbis Efendi'nin Nişaburek eserini Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni. Söyle, mümkün mü unutmak, söyle cananım seni. Özlüyor ruhum, hayatım, sevdiğim canım seni. Söyle, mümkün mü unutmak, söyle cananım seni.

güftesini Vecidi Bingöl'ün yazdığı Lemi Atlan'ın Nişaburek eserini Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Varsın, gönül aşkınla harap olsun efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime, hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harap olsun efendim.

Güftesini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı Vecihe Daryal'in Nişaburek bestesi var sırada. Gülden Sarıkahya'dan dinliyoruz. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi. Yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader, kıskanma aşkımı, günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Abdullah Bey'in güftesini yazdığı İsmail Hakkı Nebioğlu'nun Nişabürek bestesi. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Lazım değil artık bana can, sevgilinindir. Sevdazedeyim, hasretimiz yâdü enindir. Zehr oldu hayat, ondan eser pür kederimdir. Efkan ile hiç ağlamasın bülbül, utansın. Neyler susarak inlemeyi bana bıraksın. Rüyazedeyim, hasretimiz yâdü enindir. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalınız.

0: serete name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik namedeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşen Birgör. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerle birlikteyiz. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, klarnette Tanju Erol, Ud'da Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle hazırlamış olduğum repertuarı paylaşacağız. Ve Nihavend şarkılarla başladık. Güftesini Vecdi Bingöl'ün, bestesini Saadettin Kaynağ'ın yazdığı Menekşelendi Sular, Sular Menekşelendi şarkısıyla sizlere bir merhaba dedik. Ve tekrar Nihavend şarkımızla devam ediyoruz. Yine bir Saadettin Kaynak şarkısı. Gönül

Teşekkürler arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Nihavend şarkılarımızla devam ediyoruz. Şimdi de sırada sözleri Münir Ebcioğlu'na, müziği Teoman Alpa'ya ait ve eminim ki hepinizin de dinlemekten ve eşlik etmekten keyif aldığı bir şarkı bu. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım diyeceğiz.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, eminim bu şarkıda bizlere eşlik etmişsinizdir. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik namedeyiz sevgili dinleyicilerimiz ve sizlere nihavent şarkılarla sesimizi duyuruyoruz. Şimdi Azeri bir şarkı var sırada. Sözleri Zeynel Cabbarzade'ye, müziği Cihangir Cihangirov'a ait. Yine aslında bildiğiniz, eşlik edeceğiniz bir şarkı bu. Beni yaktın ay kız ataşa diyeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, umuyoruz ki sizler de keyifle bizleri dinlemeye ve eşlik etmeye devam ediyorsunuzdur. O zaman bir Azeri türkü daha gelsin. Diyeceğiz ki aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyam diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, yavaş yavaş Nihavend şarkılarımızın sonuna geliyoruz. İki tane güzel Nihavend şarkıyı seslendireceğim şimdi sizler için efendim. Müzik Tamburi Faize Ergin'e ait Kız Sen Geldin Çerkeş'ten diyeceğiz.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci şarkımızda duymuş olduğunuz üzere bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait Çamlıca Yolunda Aşığı Kolunda eseriydi. Ve böylece Nihavend eserlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi artık biraz rast zamanı diyeceğiz ve sizlere rast şarkılar okuyacağız. Ve rast şarkılarımızın ilkiyle başlayalım. Sözleri Salih Korkmaz'a, müziği Suat Sayın'a ait güzel bir rast şarkı. Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi yaktın içimi, yaktın diyeceğiz.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name ile sizlerin huzurlarınızdayız ve sizlere rast şarkılar okuyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir programla huzurlarınızdayız. Ve şimdi yine hep beraber söyleyeceğimiz başka bir şarkı var. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerini yazdığı ve Teoman Alpay'ın bestelediği yine çok güzel bir rast şarkı. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, rast şarkılarımıza biraz daha devam ediyoruz ve güftesi Ülke Aker'e, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı. Bir göz aşinalı.

Efendim, bestesini Şükrü Tunar'ın, güftesinde Ahmet Kaçar'ın yazdığı bu güzel Rast şarkıyı sizlerle paylaştık. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım dedik. Evet, ne güzel şarkılardır bunlar. Ve yine bir tanesi daha gelsin o zaman. Güftesi Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait. Hep beraber söylemeye hazırız herhalde diye düşünüyorum. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar diyeceğiz.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle akustik namede şarkılarımızı paylaştık. Diliyorum ki sizler de bizleri nerede dinlediyseniz bu güzel şarkılara eşlik etmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Bu güzel şarkıları benimle birlikte sizlere eşliklerinde kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Sizlere bu güzel şarkıları ulaştırdık. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz'dı. Eğer programımızın tekrarını dinlemek isterseniz, kaçıranlar olduysa ve tekrar dinlemek isterseniz efendim, gece saat 12'de programımızın tamamını yine dinleyebilirsiniz. Umuyorum ki güzel bir saat geçirmişizdir beraber. Türk müziğinin bu seçkin güzel eserlerini sizlerle birlikte keyifle bizler burada okuduk. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek ve seslerimizi size ulaştırmak dileğiyle diyelim. Ve iki şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Öncesinde bestesi Cevat Ültanır'a ait çok güzel bir şarkı, yine eşlik edeceksiniz biliyorum. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın diyeceğiz efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına ve Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz.

Her şarkıda, her dizede kendimizden bir parça bulduğumuz, bizi duygudan duyguya sürükleyen, yaşama dair tüm hisleri beraberce paylaştığımız yepyeni bir yayınla huzurlarınızdayız. Geçmiş Zaman Olur Ki yayın ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün yine harika bir müzik yolculuğu gerçekleştireceğiz sizlerle. Kürdeli icazkar ve Hicaz makamında şarkılarla evlerinize, iş yerlerinize, ofislerinize konuk olacağız. Evet, yayınımız Kürdeli İcazkar makamında bir eserle başlıyor. Değerli üstadlar Avni Anıl ve Tekin Gönenç'in ortak çalışmalarını sunacağız. Muazzez Abacı'nın o unutulmaz icrasıyla dinleyeceğiz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Meftunun oldum Eyveç'i ah sen, ayrılmam artık bir lasla senden. Ahmet Mithat Güplüpoğlu'nun Kürdelice Asker şarkısını Nazan Sıvacı'dan dinledik. Efendim bu şarkı ve bu kayıt da sanatçının TRT tarafından 2015 yılında yayınlanan solo albümler serisinden bir kayıttı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine geçmişe uzanacağız. Bizi geçmişe götürecek o harika ses Behiye Akso'ya ait. Sanatçının ilk olarak 1972 yılında seslendirmiş olduğu, ardından güncel düzenlemelerde yeniden yayınlanan şarkısını dinleyeceğiz. Bir Baki Duyarlar bestesi. Kürdelice Asker makamındaki bu eserin güftesi ise Gonca Gül imzalı. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim?

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan değerli sanatkar İnci Çayırlı'ya kulak verdik. Kürdeli Cazgâr makamındaki Selahattin İçli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Efendim, birlikteliğimize yine Kürdeli Cazgâr şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Uykularım Kaçıyor albümünde yer vermiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısını dinliyoruz. Cemal Safi'nin unutulmaz dizeleriyle taçlanmış harika bir eser. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir diğer adıyla ne olursun?

Engin Çür'ün özlem dolu bestesinin güftesi Metin Pütmek imzalıydı ve bu sevilen şarkıda Gönül Aköz bizlerle birlikteydi. Şimdi zaman tünelinde 1986 yılına uzanalım. Zeki Müren'in Masal albümünde yer verdiği Tesellim Olsun şarkısını dinleyelim. Bir Erdoğan Berker bestesi. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Anladım git diyorsun, istemiyorsun. Anladım bitti bu aşk, bitti diyorsun. Madem ki gözyaşımı dindirmiyorsun, son bir defa gülümse tesellim olsun.

Güneşi geceme misafir ettim, dönüşünle geceme güneşi misafir ettim. Vedat Çetinkaya'nın Güftesi Necla Ünal imzalı Kürdeli İcazkar şarkısında sanatçımızın kendisini dinledik. Bu kayıt aynı zamanda sanatçının Altın Şarkılar albümünde yer alan bir kayıttı. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın en güzel köşelerinden birine geldik. Bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde sizlerle yine anlamlı dizeler paylaşmak istiyoruz. Teknik yönetmenlerimizden Nihat Tuna'nın aynı zamanda bestelenen şiirlerinden biri Ah Be Gönül. Bu kaçıncı darbe, kaçıncı hüzün? Ateşlere attın gönül sen beni. Gülmeyecek belli kederli yüzün. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Çekilir mi şimdi bunca dert, keder? Değişir mi sandın gülmeyen kader? Bu son yangın var ya, hepsinden beter. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Yine aynı oyun, aldandın aşka. Var mı sandın boyun bükmeyen aşka? Terk edilen sensin, terk eden başka. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Bu güzel dizeler için Nihat Tuna'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikteliğimizin bu bölümünde Hicaz şarkılara kulak vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir Fethi Kara Mahmudoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Gönülden Gönüllere isimli bir gönül yazar albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Aşkıma yıllardır alışamadım, ömrümden af dile vefasız zaman. Zaman vefasız, hızla akıp geçiyor efendim ama bizler zamanın kıymetini, güzellikleri sarmalayarak, sevdiklerimizle yan yana olarak, hayatın tadını çıkararak anlamlandırmaya çalışıyoruz. Gelin yine yaşamın bize bahşettiği bu zaman dilimini şarkılarla, musikiyle güzelleştirmeye devam edelim. Evet, Metin Milli'yi dinledik, Ziya Taşkent'in unutulmaz şarkısında. Şimdi ise Hicaz makamında bir Ümit Mutlu şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özsan'ın 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı dinleyeceğiz. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini seslendirdi. Yine hareketli bir şarkıya kulak verdik değerli dostlarımız ve ritmimizi düşürmüyoruz. Bir başka sevilen Hicaz eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan Sana ait şarkısını dinleyeceğiz. Zekai Bey'in ilk olarak 1981 yılında yayınlanan Alın Yazımsın isimli albümünde seslendirdiği ve ardından Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde de yeniden düzenleyerek dinleyicileriyle buluşturduğu o sevilen şarkıyı dinliyoruz beraberce. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm, gecem, dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum.

radyomuzun dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bizleri dinlemekte olan çok kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel şarkıların ardından yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Ve Gavsi Baykara'nın Süznak şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayacağız. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki, orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın'a kulak verdik. Ferit Sıdal'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait Süzünak şarkısıyla konuğumuz oldu kıymetli sanatçı. Bu güzel şarkıyla enerjimiz daha da arttı efendim. Şimdi ise bir parça ritmimizi düşürelim ve Zeki Müren'in unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim. Tabii ki Süzünak makamındaki bu şarkıyı aslında sahibinin sesinden dinlemeye alışkınız. Ama şimdi yine çok güzel bir icra ile geliyor huzurlarınıza. Vedat Çetinkaya seslendiriyor. Vedat Çetinkaya'dan dinleyeceğimiz bu şarkı aynı zamanda sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde de yer alıyordu. Şimdi

Benim Mor Çiçeğim, Süzlenk Makamındaki eseri İstanbul Radyosu'nun kıymetli sesi Serap Kuzey'den dinledik. Birlikteliğimize Suzi Dil Makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Şimdi sevgili dinleyenler, Avni Anıl ve Tekin Gönenç'in yine çok güzel ve ortak bir çalışması, unutulmaz iki ustanın Türk müziğine miras bıraktığı şarkılardan biri, Tuğçe Pala ve Alparslan beraberce seslendiriyorlar. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın, senin saçların var, dalgın, ıslak gözlerin var.

Güftesi Aka Gündüz'e ait olan Bimen Şen'in Suzidi şarkısında Mehsem Özçimşir bizlerle birlikteydi. Geçmiş zaman olur ki programında nostaljik şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi yine özlemle hatırladığımız o eski günlere dönelim ve Nesin Sipahi'nin sesinden unutulmaz bir esere kulak verelim. Sanatçı bu şarkısını ilk olarak 45'lik bir plakta seslendirdi. Ardından yeni düzenlemelerle tekrar dinleyicilerine sundu. Erdoğan Berker'in Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısında Nesin Sipahi bizlerle. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere. Sana bahar, gül, bülbül, bana hep hasret düştü.

Beste ve Güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıda İnci Çayırlı bizlerle birlikteydi. Bu şarkıda sanatçının seçme eserlerinden oluşan ve 2012 yılında yayınlanan albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimize şimdi bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Hicaz makamındaki eserin güftesi Zekai Tunca ve Seyhan Girginer imzalı ve Nalan Altınörs'ün seslendirmiş olduğu bir kayıtla sizlere sunuyoruz bu eseri. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden.

Beste ve güftesi Amir Ateş'e ait Hicaz şarkıyı Seçil Heper'den dinledik. Seni ben unutmak istemedim ki. Yavaş yavaş programımızın son bölümlerine doğru yaklaşıyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2006 yılında bir mola veriyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Avni Anıl'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkısını Faruk Tunaz'ın Dinlenesi Şarkılar isimli albümünde seslendirmiş olduğu kayıtla sizlere sunuyoruz. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Halil Gürdal İnan'ın güftesi Vural Şahin'e ait Hicaz şarkısını dinledik. Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yer alan bir şarkıydı bu. Sevdanın yolunda son durağımsın diye seslendi sanatçı bizlere. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zekai Tunca'yı konuk ediyoruz. Sanatçı 2000 tarihli Aşk Olsun albümünde yer verdiği bir Alaaddin Şensoy şarkısıyla konuğumuz oluyor. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Hasan Coşar'a ait. Ellerin yanında sitem eyleme.

Sevgili dostlar, bu güzel şarkının ardından ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Kürdeli Cazkar makamından Hicaz ve Süznak makamına uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Yurdumuzun dört bir köşesinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bizleri dinlemekte olan siz sevgili TRT Name dostlarımız, hepiniz sağlıcakla kalın diyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken, siz değerli dinleyicilerimizi Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısında Zeki Müren ile baş başa bırakıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.